0: comfortable place.
1: Until you help me.
0: Until you help me.
1: Let my name.
0: Let my name.
1: Myself.
0: Myself.
1: Ring in your spirit.
0: Ring in your spirit.
1: In your ears.
0: In your ears.
1: In your body.
0: In your body.
1: And your heart.
0: And your heart.
1: Until you remember me.
0: Until you remember me.
1: Erade nipa bi ɔso ɔbɛboa me.
0: Erade nipa bi ɔso ɔbɛboa
1: me. Na ni ru afi me ɛ.
0: Na ni ru afi me
1: ɛ. Ma me din mo woni tirim.
0: Ma me din mo woni tirim.
1: Me din mo wona kuma mu.
0: Me din mo wona kuma mu.
1: Ɔmɛboa me ma ne ho ntɔ no.
0: Ɔmɛboa me ma ne ho ntɔ no.
1: Sesaya.
0: Sesaya.
1: Priya. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye ye. Bompa ye